Evet, Hamburg FSK stüdyolarında güzel bir akşam diliyorum. Yani güzel derecekse lafın gelişi diyelim. Özellikle de bugün 2 Temmuz 2026 yılında günündeyiz bugün. Bundan tam 33 yıl önce bugün Sivas'ta bir katliam gerçekleştirildi. Devletin de bilgisi dahilinde olduğunu düşündüğüm ve radikal İslamcı dedikleri gruplar daha önce de örgütlenen saldırıya sessiz kalan 8 saat insanların orada yardım beklemesi, kurtarılmayı beklerken tamamen ölmeleri sanki hesaplanmış, öyle planlanmış gibi bir katliam yaşandı. Ve üzerinden 33 yıl geçti. Bugün anma etkinlikleri düzenleniyor. Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında değişik mekanlarda, yerlerde. Şimdi bugüne dönüp baktığımızda, yapılan konuşmaların içeriğine baktığımızda onlara tek tek değineceğim, biraz özet geçeceğim. Ama önce o katliamda yaşamını yitirenlerin isimlerini bir tek tek anmak istiyorum. İsimlerini okuyarak. Evet, 33 yıl önce aramızdan alınan insanlar, aydınlar, yazarlar, sanatçılar. Onları isimlerini anarak, okuyarak anmak istiyorum bugün. Biraz önce Edip Akbayram'ın Türküler Yanmaz eserini dinledik. Sivas'a dair yazılmış, söylenmiş, yorumlanmış bir eserde. Bu vesileyle Edip Akbayram'ı da saygıyla anıyorum. Evet, hayatını kaybeden insanlarımız isimlerini okuyarak sizi anmak istiyorum bugün. Muğlis Akarsu 45 yaşında sanatçıydı. Muhibe Akarsu 44 yaşında Muğlis Akarsu'nun eşi. Gülender Akça 25 yaşında. Metin Altok 53 yaşında şair, yazar, felsefeci. Evet. Mehmet Atay 25 yaşında gazeteci, fotoğraf sanatçısı. Sehergül Ateş 30 yaşında. Behçet Sefa Aydın 44 yaşında şair. Erdal Ayrancı 35 yaşında. Asım Bezirci 66 yaşında araştırmacı, yazar. Beliz Çakır 18 yaşında. Serpil Çanık 19 yaşında. Muhammed Çiçek 26 yaşında aktör. Nesime Çimen 62 yaşında şair, sanatçı. Karina Yudis 23 yaşında Hollandalı akademisyen. Serkan Doğan 19 yaşında. Hasret Gültekin 22 yaşında şair, sanatçı. Murat Gündüz 22 yaşında. Gülsüm Akbaba 22 yaşında. Uğur Kaynar 37 yaşında şair. Asap Koçak 35 yaşında karikatürist. Koray Kaya 12 yaşında. Menekşe Kaya 15 yaşında. Handan Metin 20 yaşında. Sait Metin 23 yaşında. Huriye Özkan 22 yaşında. Yeşim Özkan 20 yaşında. Ahmet Özyurt 21 yaşında. Nurcan Şahin 18 yaşında. Özlem Şahin 17 yaşında. Asuman Sivri 16 yaşında. Evet. Ve Edibe Suları 40 yaşında sanatçı. İnci Türk 22 yaşında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi. Ve iki de otel çalışanı yaşamını yitirmişti. Ahmet Öztürk 21 yaşında ve Kenan Yılmaz 21 yaşında. Evet, bunca insan o gün bir katliamdan yaşamlarını yitirdiler, aramızdan aldılar. Ama onların eserleri halen bugün dinliyoruz. Biraz önce dinledik Edip Akbayram'ın anmaya atfen yazılmış bir eserini dinledik. Şimdi yaşamını orada yitiren Muğlis Akarsu'nun yine bir eseriyle devam edelim. Diğer gelişmeleri de birlikte paylaşmaya çalışacağım. İyi dilemeler.

Evet, anma etkinlikleri devam etti. Bugün de Sivas'ta olsun, Türkiye'nin birçok yerinde ve aynı zamanda yurt dışındaki birçok mekanda, yerde anma etkinlikleri devam ediyor. Matkama katliamı, evet, 33. yılın dönümünde yurttaşlar Sivas'ta buluştu. Anma programına kapsamında CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in de katıldığı yürüyüş düzenlendi. Özel, insanlığa karşı suçların zaman aşımına uğramaması gerekiyor ve Sivas katliamında bir insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesi her türlü zaman aşımından muaf olması gerekiyor dedi. Yürüyüş katliamın yaşandığı Madımak Oteli'nde son buldu. Özel burada yaptığı açıklamada devlet tarafından resmen buranın bir utanç müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz'un bir utanç günü olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Evet, onun dışında yapılan konuşmalar vardı. Evet, 33 yıldır burada bir kor ateş yanıyor. Bu ateşin sönümlenmesi, adalete kavuşturulması mümkün ancak 33 yıldır ailelerin adalet arayışı devam ediyor. Yani özel çok farklı adaletsizlikler var. Hala firarda olanlar var. Yakalanmış Almanya'da ama halen Türkiye'ye iade edilmemiş. 6 yıl daha iade edilmezlerse zaman aşımında yaralanacaklar ve ağırlaştırılmış müebbet hapis aldıkları halde Anayasa Mahkemesi'nin geçmişteki haksız ve yersiz bir yorumlamasıyla serbest kalmış olanlar var. Terör suçları koşullu salıverme şartlarından yararlanamazken Madımak katillerinin yararlandırıldığı ve Madımak bir terör olayı sayılmadığı bir süreçle karşı karşıya izleniyor. Özel ayrıca eğer diğer bir taraftan da insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Madımak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ancak Madımak insanlığa karşı bir suç olarak işlendiğini kabul etmeyenler ve bunu zaman aşımına tabi tutan bir takım yaklaşımlar var. Bu yüzden bu çokluğu adaletsizlik ortamında hep birlikte ailelerin yanındayız, kurumların yanındayız. İlk günden beri adalet arayan hukukçuların ve avukatların yanındayız dedi. Evet. Birçok açıklama var. Günle ilgili, katliamla ilgili yorumlar var. Yani bunu nasıl olduğuyla ilgili zaten birçok insan biliyordu. Bunu tekrar etmeye gerek var mı bilmiyorum. Katliam sırasında dışarıda toplanan saldırganlara, yani saldırganlar, evet, attıkları sloganlar var, biliyorsunuz onları. O dönem Aziz Nesin olayla sonra yaptığı basın açıklamasında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Erdal İnönü, DYP, SHP vardı o zaman, koalisyon hükümetini sert şekilde eleştirmiş. Bir devlet var diyorum ben, bir devlet var, inanılacak devlet var diyor. İyi kötü yanlış yapıyor, doğru yapıyor ama devlet var. Elbette bunu önleyecekler. Bu kadar ödün verilemez diye düşünüyordum, yanılmışım demiş. Yani o dönem beklediler insanlar 8 kat artık o insanlar otel tamamen dumanlar içinde kaldıktan sonra insanlar yaşamını yitirip 50'den fazla insan yaralanmış, 32 otel çalışanıyla birlikte yaşamını yitirmişken Tansu Çiller'in bir söylemi vardı. Dışarıdaki vatandaşlarımıza bir ziyan gelmedi. Bu tür bir laf söylemişti. Evet, bu katliamı o dönem bilinçli olarak yapıldığı düşünüyorum. Örgütlenmiş çünkü müdahale edilmemesi ve etkinlik öncesi o oluşumun oluşturulması, o havanın oluşturulması, bu saldırının örgütlenmesinin sürecidir diye ben düşünüyorum. Evet, o dönem yapılan atılan sloganlarda da şeytan aziz, Sivas azimetler olacak gibi sözler, sonra sloganlar devlete ve rejime yönelmiş diyorlar. Kahrolsun laiklik, Müslüman Türkiye, yaşasın şeria sloganları atılmış. Grup önce Madımak Oteli'nin önüne araçlar ateşe verdi ve oteli taşladı. Oteldekiler kurtarılmayı bekliyorlarken saldırganlar Madımak Oteli'nin henüz yakmadıkları saatlerde Aziz Nesin Ankara'daki Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'yü arayıp bizi kurtarın dedi. İnönü buna hiç merak etmeyin, gerekli tedbirler aldık cevabını vermiş. Fakat daha sonra tutuşturulan perdeler ve otelin alt katında bulunan eşyalarla birlikte Madımak Oteli yakıldı. Saldırganlardan bazılarının Allah'ım bu senin ateşin, içeride gönder demiş. Cehenneme ateş işte. Yani bilinen o laflar izlemişsinizdir.
Ve aralarında Azım Besirci, Nesim İçimen, Mulis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Bültekin de bulunduğu 35 insan, 33 insan ve 2 otel çalışanı yanarak ve dumandan boğularak maalesef yaşamını yitirmişlerdi. Aralarında Aziz Nesin de bulunduğu 51 kişi de olayda yaralı olarak kurtulmuşlardı. Evet. Yine katliamda yaşamını yitiren Hasret Bültekin'in bir eserini dinleyelim. Bir insan ömrünü neye vermelidir?

Evet, Hasret Biltekin'den dinledik. Bir insan ömrünü neye vermeli? Şimdi o dönem yapılan açıklamaları bir daha okumakta fayda var. Çünkü o gün aynı, bugün devam. İktidardakiler aynı. Aslında anlayış aynı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, olay münferittir. Ağır tahrik var. Yani tahriki ağır tahriye bağlıyorlar. Aziz Nesin'den dolayı falan. Bu tahrik sonucu halk galyana gelmiş. Bak bak, gerekçeyi görüyorsunuz. Güvenlik kuvvetleri ellerinden geleni yapmışlardı. Yalan, yapmamışlardı. Karşılıklı gruplar arasında çatışma yoktur. Bir otelin yakılmasından dolayı can kaybı vardır. Ne kadar basit bir otelin yakılması. Bu kadar alçaktı bunlar. Dönemin başbakanı Tansu Çiller, çok şükür otel dışında halkımıza bir zarar görmemiştir ifadelerini kullanmıştı. İçeride ölenler ölsün, umurlarında değildi. Faciadan ağır yaralı kurtulan Aziz Nesin'in dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü'nün linç girişiminde haberler olduktan sonra biz bazı yetkililer aradığını ve Madmak Oteli'nde telefonda en kısa zamanda takviye güç gönderileceğini, kimsenin klana dahi zarar gelmeden kurtulacaklarını ifadelerini kullandığını söylemiştir. Evet, zamanın, dönemin başbakan yardımcısıydı Erdal İnönü. Evet, maalesef. Başka bir kaynağa göre de dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü, ne yapayım, yetkim yoktu ifadelerin kullandığı iddia edilmişti. Yetkisiz bir başbakan yardımcısı. Dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu, Aziz Nesin'in halkının inançlarına karşı bilinen tahriklerle halk galyana gelerek tepki göstermiştir ifadelerini kullanıyor. İçişleri Bakanı o dönemin. Refah Partisi'nin lideri o dönem Erbakan'da olaylar Sivas'a girmiş bir ekibin halkı tahrik etmesinin sonucudur ifadelerini kullanıyor. Sivas'a girmiş bir ekip dediği o etkinliğe katılan insanları, Pir Sultan Abdülhamid etkinliklerine katılan insanları kastediyor da. Evet, olaydan bir gün önce 33 kişi gözaltına alındı. Daha sonra gözaltına alınanların sayısı 190'a çıktı. Yargılama nasıl olur, ona bir göz atalım. Gözaltına alınan 190 kişiden 124'ü hakkında laik anayasal düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışma suçlamasıyla dava açıldı. Geri kalanlar serbest bırakıldı. Kamuoyunda Sivas davası olarak bilinen davanın ilk duruşması Ankara Birnolu Devlet Güvenlik Mahkemeleri vardı o zaman, DGM'ler. 21 Ekim 1993'te günü yapıldı. 26 Aralık 1994'te kararlar bağlanan dava sonucunda 22 sanık hakkında 15'er yıl, 3 sanık hakkında 10'ar yıl, 54 sanık hakkında ise 3'er yıl, 6 sanık hakkında 2'şer yıl hapis cezası ve 37 sanık hakkında da beraat kararı verilmişti. Evet, müdahil avukatlar ise Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararını taraflı ve hukuki ve adalete aykırı olarak nitelenmişlerdi o dönem. Ayrıntılı bir savunma temize gittiler. Yargıtay 9. Ceza Dairesi katliamın Cumhuriyet'e, adaletliğe ve demokrasiye yönelik olduğunu belirterek Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararını esasen bozmuş. Daha sonra Güvenlik DGM, Yargıtay'ın bozma kararını uyarak yargılamayı yeniden başlattı. Yani uzun uzun size anlatmayayım. Sonuçta geçen bu zaman zarfı içerisinde sanık sayısı taliye 33'e düştü. Olaylar kilit ismi olarak nitelendirilen dönemin Sivas Belediye Meclis Üyesi Cafer Erçakmak ve Yargıtay'ın 1997'deki bozma kararının sonra firar eden 8 sanık ise halen yakalanmamıştı. Sivas davası İstiklal Mahkemeleri sonrasında tek bir davada bu kadar çok idam cezasının verildiği ilk davadır deniliyor güya. Ama hiçbir, yani. Evet, en sonunda ne oldu peki? Uzatmayayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedikleri, şu anda yani Cumhurbaşkanı diye nitelendirilen Erdoğan ikinci kez af yetkisini kullanarak katliamın bir asli faali olan Hayrettin Gül'ün ömür boyu hapis cezasını kaldırdı. Ve sonra hayırlı olsun dedi halkımıza, dedi Erdoğan. Evet. Erdoğan bunu da dedi. Evet, yine Sivas katliamında yaşamını yitiren Nesim Çimen'in Şifa İstemem eserini dinleyelim.

Evet. Utanç müzesi tabelası oradan indirmeyeceğiz diyor. Bugün köyüm Adımak Oteli'nin önünde yapılan konuşmalarda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin Genel Başkanı Cuma Erçen geçen yıl yaptıkları çağrıyı hatırlatarak Madımak Oteli'nde bir utanç müzesi olduğunu söyledi. Erçen geçen yıl burada yaptığım konuşmada burası utanç müzesidir dedik. Bugün burada utanç müzesi tabelasını astık, o tabelayı buradan indirtmeyeceğiz demiş. Evet, Sivas için adalet sağlanmadıkça bu ülkeye barış gelmeyecek demiş. Sivas katliamının insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu vurgulayan Erçe, dava sürecinde verilen kararların adalet duygusunun karşılanmadığını belirtiyor. 33 yıldır sabırla ve inatla adalet kavgamızı sürdürüyoruz diyen Erçe, gördük ki Sivas için adalet sağlanmadıkça, Koçkiri, Dersim, Maraş, Malatya ve Gazi katliamlarının yüzleştirilmedikçe bu ülkeye barış da demokrasi de gelmeyecek ifadelerini kullanmış. Evet, Alevilerin, Kürtlerin, Ermenilerin, emekçilerin ve kadınların ortak mücadele edeceği belirten Erçe, 72 milletle el ele bu katliamın hesabını soracağız demiş. Katliamın sorumluluğuna ilişkin de konuşan Erçe, bu katliamın arkasındaki önünde ve perdelerin gerisinde devlet var, siyasi iktidar var ifadesini kullandı. Evet. Diğer taraftan NATO biliyorsunuz önümüzdeki bu hafta ayın 5'inden sonra Türkiye'de zaten günlerdir bir hazırlık var Türkiye'de. Onunla ilgili de kısa düşüncesini belirtmiş. Konuşmasında NATO'ya da tepki gösteren Erçe Ankara'da yapılan NATO toplantısını hatırlatarak yeni savaş planlarının Türkiye'ye hazırlanacağı savunuldu. Türkiye'de hazırlanacağını savunmuş. NATO karşıtı eylemler nedeniyle çok sayıda kişinin gözaltına alındığını, halbuki eylem de yok da eylem yapabileceği düşünülen, yani kafalarına göre tutuklandığını söyleyen Erçe, alanlardakilere hep birlikte haykıralım, NATO'ya hayır çağrısında bulunmuş. Burası bizim nöbet alanımız demiş. Katliam davasında da değinen Erçe, Madımak katliamının sorumlu bulunanların kişilerin yargılanma sürecini eleştirdi. Aslında o dönemin bütün bürokratları, siyasileri, iktidarda bulunanların aslında hep hiçbir yargılanmadı. Aslında onların da yargılanması gerekiyor tabii. Yani Türkiye kime diyorsun diyeceksiniz. Evet, görev alan kişilerin bir bölümünün içeride, bir bölümünün ise dışarıda olduğu söyleyen Erçe, dışarıdakilerin içeri almak yerine içeridekileri bıraktılar dedi. Evet, öyle yaptılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başvurduklarını hatırlatan Erçe, mücadeleyi ulusal alanda da sürdürüyoruz ama burayı bırakmıyoruz. Burası bizim nöbet alanımız ifadelerini kullanmış. Diğer tarafta devletin alevisi olmayacağız demiş. Hak mücadelesi veren tüm toplumsal kesimlerle dayanışma içinde olduklarını belirten Erçe, biz hakların arayan öğretmenlerin, maden işçilerinin de yanındayız. Dağına taşına sahip çıkan canlarımızın da yanındayız. Çünkü onlar biziz, onlar hepimiziz demiş. İktidarın dini politikalarını eleştirerek Erçe, her geçen gün şeriat anlayışının yaygınlaştırıldığını savunarak Alevilere yönelik uygulamalara tepki göstermiş. Alevi çocuklarının devletin Aleviliği anlayışına yetiştirilmek istendiğini söylerse, hangi Aleviler? Devletin Alevileri, biz devletin Alevileri olmayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı da eleştiren Erçe, ucube bir başkanlık kurdular, tanımıyoruz. Bundan sonra da tanımayacağız ifadelerini kullandı. Erçe konuşmasını 33 canımızın hatıralarını sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz sözlerini tamamlamış. Birçok kurumun, kuruluşun, partinin etkinliklerde konuşmaları var. Bunun üstünden paylaşmak istedim. Evet, Moğollardan dinleyelim. Sessizliğin ortasında desin. Sivas için söylenmişti, Sivas katliam için.

Evet. Sivas katliamı, evet, böyle bir şekilde en azından bugün bu şey anmaya çalıştım. Umarım. Evet. Paylaşımlara bakıyorum da maalesef Türkiye'nin gündemi her gün an ve an değişiyor. Şimdi NATO hazırlık, NATO zirvesi yapılacak Ankara'da. Onunla ilgili tiyatrolar tamamen. Yani halkından bu kadar utanan ve bu kadar korkan, günler öncesinde 60-70 yaşındaki Tema Vakfı gönüllülerini gözaltına tutukladılar. Yani eylem yapabileceği, ya, dinledim. Yani gözaltına alınan ve sonra da bırakılmış galiba, birkaç gün tutuldu, tutuklu, ondan sonra bırakıldı bir öğretmen. Diyor ki bana bir örgüt ismi söyledi. Örgüt ismini şimdi şu anda bile bilmiyorum. Bu örgütün üyesi misin? Kod adı nedir falan dedi. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani her yıl geziye giden emekli öğretmen veya Tema Vakfı'nın gönülleri olarak bilinen, doğada işte kuş izlemeye, çiçek izlemeye, doğada gezen insanlar, geziler düzenleyen insanlar. Bundan yapmak istedikleri şudur. Göz korkusu, topluma göz korkusunu her kesim, kim olursa olsun yani, o gün tamamen sıkı yönetim olan işte hal, sıkı yönetimin ötesi, kimse sokağa çıkmayacak. Kimse işe de gitmeyecek. Kimse evinin önünde de oturmayacak. Kimse arabasını evinin de park etmeyecek. Yok edin ya. Tamamen yani Türkiye'nin üstüne bir branda çekin. Başka yerde yapın. Ve gidin bir adı da yapın. Başka bir yerde yapın. Yani bu korku çok acayip bir korku. Yani iktidarın, diktatörlerin korkusudur aslında bu. Halkından korkanların korkusu çok gerçekten böyle yansıyor. Bugünkü NATO zirvesi ön hazırlıkları adında yapılan tüm şeyler, tiyatrolar. Evet, bakalım ne olacak. Diğer tarafta biliyorsunuz Deniz Göktaş, Ölü Deniz attı. Bir gösterisi yayınlandı. Stand-up gösterisi. Ondan sonra bayağı da 7-8 milyon tarafından izlendi. Yurt dışındaymış. Yurt dışından Türkiye'ye dönerken yani kendisi zaten dönmeden önce oradayken ki hakkındaki gözaltı kararıyla ilgili döneceğim demişti. Yani kaçma falan yok. Savcını havalanda indikten sonra polisler gözaltına alıyor, yakalandı diyor. Yani adam geleceğim diyor. Yani gittim geleceğim diyor. Yani özellikle de Erdoğan'la ilgili söyledikleri değil de dini inançlarla ilgili halkımızın ne diyor? Bir kısım savcılık ne demişti tam olarak ona diyeyim bakayım. Dini değerleri aşağılama. Allah Allah. Yani gözaltına alındı, şu anda ne oldu? Tutuklandı mı? Serbest bırakıldı mı? Ne oldu? Şu anda bilmiyorum, göremedim. Yani ülkede kim ki oldu ya? Yani ağzından yanlışlıkla bir söz de çıksa, bazen sokak röportajlarında görüyorsunuz insanlar aman aman diyor. Yani şimdi başıma iş gelmesin, soluğu Silivri'de almayın falan. Artık bunlar sıradan şeyler oldu. Yani topluma öyle bir korku psikolojisi, öyle bir korku imparatorluğu kurdular ki ülkede. Her an herkesin kapısı sabaha karşı kırılıp içeri girip ters kelepçeyle gözaltına alınabilir. Bundan dolayı yani bunun sebebi gerek NATO zirvesi öncesi gözaltılar, tutuklamalar ve yapılan o Ankara'nın konvoyların geçeceği güzergahta düzenlenen ne bileyim brandalı kapatmalar, pisliğini halın altına süpürmeye çalışmalar falan, ne olacak? Yani bugün Türkiye gelecek olan NATO üyesi, ne bileyim o işte zirveye katılacak olanlar Türkiye'yi bilmiyor mu, tanımıyor mu? Ülkede yaşananları bilmiyorlar mı yani? Neyi örteceksiniz? Neyi kapatacaksınız? Ha ya, yani bu tamamen iktidarın gerçekten ne yapacağını şaşır hale geldiğinin bir şeyidir aslında. Yani nereden tutunacağı dökülüyorsunuz. Bunun için bugün CHP'ye yönelik kayyumun atanması, yani bıttan gibi durumların yaşanmasının da tek sebebi tamamen rakipsiz bir ortamda, gerekirse seçimin bir hiç anlamının olmadığı bir sürece devrilerek Erdoğan'ın sarayda ölmesine kadar sarayda kalmasının, altyapısını oluşturmanın şeylerdir, bütün saldırılardır. Başka derdi yok. Yani halkın yaşadığı sorunlarla ilgili bir tek önemli bir şey yok. Bir adım yok. Onların öyle, çünkü halk gibi bir dertleri yok. Halkın yaşandığı sorunlara karşı çözüm üretmek gibi bir dertleri yok. Tek dertleri kendi bekaları. Sarayın bekası. Saray tamam etrafındaki o çöreklenmiş ve halkı her tarafa çöken. Ya istediği her şeyi çökebiliyorlar. En büyük ne bileyim firmalara veya fabrikalara veya iş yerlerine çöke. Çok basit. Çöküyorlar. Savcılık gözaltına alıyor. Daha hiçbir sorgulama, bir yargılama, bir karar falan yokken mallarına el konuluyor.
mallarına el koymaya değil, çöküyorlar. Bazı mafya var bir şekilde çöküyorlar. Yani devletlerin aslında şu anki özetine şey, hani mafya nereden örnek alıyor? Devletlerden örnek alıyor. Devletlerin resmi olarak işte bir yasası vardır, onların yoktur ama onu örnek alıyordur. Ne yapıyor? Vergi adı altında veya yasalar, kanunlar adı altında burjuva demokrasi dediğimiz şeyde yasalara uymadı veya gerekçeler, işte Türkiye'nin gerekçelerinin düşünüldüğünde, konuşulduğunda bugün ister İBB davası olsun, gerekse de bugüne kadar AKP iktidarının yargılamalarına baktığımızda bazılarına, yani olacak şey değil. Kimin ne zaman nerede gözaltına alınacağı, malına el konulacağı, çökünleceğin garantisi yok. Onun için bu tamamen iktidardakilerin, sarayın korkulu rüyası olacak halk, ama bir gün halk, ben umuyorum bir gün gerçek anlamıyla itiraz ettiğinde, baş kaldırdığında sarayın alacağı hiçbir önlem, çare olmayacaktır diyorum. Yani geçmişteki diktatörlerin geçmişine baktığımızda ve akıbetine baktığımızda çok farklı olmayacaktır. Ülkenin gündemine, evet, neyi konuşsak ki? Bir türkü dinleyelim en iyisi, ondan sonra Avrupa'da, şöyle Almanya'da yaşadığımız ülkeye de kısaca bir bakalım. Sezen Aksu'nun yorumundan, evet, Metin Altıok'un bir şiiri, Kavakları dinleyelim, ondan sonra devam edelim.

0: Elinden tutuversen benimle gelir mi?
1: Senelim işte. Alıp götürsene beni. Vursam bir daha kurtulamam.
2: Ziya Bey, gülüşü yeter bize.

0: Gözlerime bak sevdiğim. Seni çok özledim. Gözlerime bak.
1: Korkuyorum. Hala seviyormuşum demek. Unutamamışım demek.
2: Kadir İnanır da aramızdan ayrıldı. Çok bilinen, çok izlenen Al Yazmalım film müziğiyle dedim. Onu da anmış olalım. Sadece sinema sanatçılığı ve aktörlüğüyle değil, aynı zamanda insanlığı da birçok insana ders vermiş. Duruşuyla insanlar gerçekten beğenmiş. Bir insan bir değeri kaybetti. Evet, saygıyla anıyorum. Evet, Al Yazmalım film müziğiyle öyle düşündüm. Bugün Avrupa'dan şöyle bir bakalım. Almanya'da bu ayda değişiklikler var. Ona da kısaca değineyim dedim yayınımızda. Bu Temmuz ayıyla itibaren Almanya'da yaklaşık 21 milyon emeklinin maaşına 1 Temmuz'dan itibaren 4,26 euro. %4,26 oranında zam yapıldı. Düzenleme önceki ücret gelişlerine göre yapılıyor. Federal hükümet emekli maaşlarında artışları son 5 yıl içinde 4. kez %4'ün üzerinde olduğunu dikkat çekmiş. Alman Emekliler Sigortası Kurumu'na göre de 45 yıl prim ödemiş ve ortalama kazançla çalışmış bir emeklinin aylık maaşı 77 euro artacak. Yani 78 euro falan gibi artacak. Yani aylık 1000 euro emekli maaşı alan emekliler içinde 42 euro olacak artış. Yaşlı bakımda çalışanlara zam geliyormuş. Yaşlı bakım sektöründe çalışanların asgari ücretinde 1 Temmuz'dan itibaren de geldi. Açıklamasına göre yardımcıların için saatler asgari ücret 16,10 eurodan 16 euro 52 sente, yani 42 sent arttırmışlar sadece üretimi. Diğer tarafta bürge geld gidiyor, temel güvence geliyor. Yani Temmuz ayından bu sondu, 1 Temmuz'dan itibaren bu değişiklik yürürlüğe girdi. Bir sosyal yardım sistemidir biliyorsunuz, bürge geld olarak biliniyordu. Bu bürge geld uygulanması sona erdi. Yerine yeni temel güvence sistemi geldi. Yardım imkanı miktarı değişmeyecek ama şartlar, kurallar değişiyor, ağırlaşıyor. Federal hükümete göre amaç sosyal yardımları daha hedefli hale getirmek ve kötüye kullanımları önlemek olarak açıklamış. Evet, vergi beyannamesi içinde son tarih 31 Temmuz olarak açıklandı. Hadizden korunan gelir sınırı yükseltildi. Önceden diyelim ki iflas bildiren insanlar belli bir miktara kadar kontolarında P konto dedikleri şey vardı ya, ona elleyemiyordu herhangi bir haciz işlemi yapıldığında. O miktar biraz yükseltildi. Daha önce 1 Temmuz'a artacak olan bekar kişiler için aylık korunan net gelir sınırı 1555 eurodan 1587,40 euroya çıkarılmış. Evet. Uçak vergisi düşüyor ama biletler ucuzlamayabilir. Yine bay. Akaryakıtta biliyorsunuz 17 centlik vergi ile ilgili bir indirim yapılmıştı. O bitti. Şimdi birden yükseldi yine. Görmüşsünüzdür benzinliklerde. Evet. Ve sigara satan yerler eski cihazları geri almak zorundaymış. Baktım, sizden paylaşabileceğim değer verdiğim bunlardı. Son 4 dakikaya girmişiz. Yayınımızın bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Sizlerle bugün bunları paylaşabildim. Moğollar ve Selda Bağcan'ın evet yorumladığı bir eserle son verelim. Sıcaklar vardı. Şimdi serin, fırtınalar falan gelecekmiş güneyden. Bakalım artık. Her şey gönlünüzce olsun. Kalın sağlıcakla. Hamburg FSK stüdyolarında Radyo Güncel'i dinlediniz. Ben Mustafa Akpulat. İyi akşamlar.